Kalalı bu podadı Murangal alıbı podadı Nichel arıttı kulengle nadatı sılı Mrajeevan adı kulengle nadatı sılı Tuyaviye Oh Jeevat nadigalı Engel mele tırındırım